0: kibwe ekyokuzuukira tukwegayiridde olubeera Kristo oyo Mukama waffe. Amiina.
1: Katonda wange nzikiriza ng'oli wano.